0: ela Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas od na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, əmdə xəbərlə anlayışlar. Bununda Türkiyə rayonu yanaqları, şundaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yaxın uçurlarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Xanonlıqda dəqiqdənlər xəbərlərimizdən təfsilə məzmunlarda bolsun. Cumhurbaşı Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı Başkanı Pekü Teres bilen elip bargan telefon sebebinde rayonluk ve halkaralık özgürlüklerini müzakere kıldı. Dato başlıkla yığındığının ilgili Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da yeni bir aydırım açıldı. Türkiye, Aviasiya ve Alem Başkı Sanayi Şirketi, Devlet Müdafiye Sanatı'da en alışlanan şirket bulup dallandı. Amerika, İran bilen hasıl kılınan tenişlik gelişimi dairesi de Hormuz Boğazı'nın haksız eşilgallığını okturdu. İsrailiya işğaliyyət asıdakı Yordan daryasının qərbi qırğıdakı qanunsuz köçmən yaşlığa 1 milyon 890 min dollar ajratdı. Cumhurbaşı Erdoğan Birleşken Devletler Teşkilatı Başkanı Katip Guterres bilen elip bargan telefon sebebi de rayonluk ve xalqaralıq özgürlüklərini müzakirə qıldı. Cumhurbaşı Mahkemesi Uçuralak İşleri İdarisi tarafından ilan kılınan bayanat kararında Cumhurbaşı Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatibi Antonio Guterres bilen telefonla sohbetleşip, rayonluk ve halkaralık özgürlükler sıra müzakere alıp bargan. Bayanatta ta'kidlanishicha, Erdoğan, Amerika bilen İran o'rtasidagi masalalarni hal qilish uchun qo'lga kelgan diplomatik fursatdan unumli foydalanish kerakligini ta'kidlash bilan birga, musofirning buzg'unchilikka uchrashining oldini olish uchun xalqaro jamiyatning zimmasiga muhim majburiyatlarni yuklanganligini qayd qilgan. Shundaqla, Birlashgan Davlatlar tashkiloti organlarining Suriyadagi faoliyatlarini unumli davomlashtirishning nihoyatda muhimligini eskartib, Turkiyaning bu jihatda zarur bo'lgan qo'llashlarni davomlashtirilganligini bildirgan. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan yeni aydırım bir kevrek ve tutaştırış yollarının 7-8 yıl külleri etkizildiğin NATO başlıkla yeni katışırgan vekilli emeklerinin katışıga kolaylık yatıp bir dağılıkını bildirdi. 7-8 yıl külleri Ankara'da etkizildiğin NATO başlıkla yığından göre düşen günü Ankara aydırımı açıldı. Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan yeni katnaş tügüllerinin ziyaret kegen vekiller ömürlerini bir vasıta katnaş imkaniyeti bilen teminleydi kallakını aydı. Ankara aydırımının açılış marasımını söz kılgın Erdoğan paytaxt 7-8 ülkeleri başlıklı yığınığa sahip kallak kılıkı tayarlıklı olgan bir peytti. Bu türlerinin Ankara'nın avayası ve katnaş ulu esnalarının kuşaydı kallakını takilip mıraktadı. Qoşulmuşluk yol bölükge jaylaşkan 3 kilometrlik tutaştırıcı yolu arkalık NATO başlıkla yığınığa katnaşkan vekil emeklerinin bir vasıta katnaşıya kapalatlı kılımız. Ankara aerodromu hem devlet içi hem devlet sirti liniyalarını birbirge tutaştırdıgan Esenboğa aerodromudun kenki paytaxtdaki ikinci aerodrom bu kaldı. Erdoğan aerodrom ve münasibetlik çalınmalarının rekord karakterlik bir vaxt bulgan 230 gün işide tamamlanğanlığını bildirip 6 kilometre 500 metrelik koşulmuşluk yol ve 6 kilometrelik bir liniyalık yolunu üstüge alan yani 12 kilometre 500 metrelik tutaştırış yolunun kurulganlığını sözdürgeler.

0: Аңлаватқаныңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Америка Иран билен хасил кылган тынчлык келишими даирисинде Урмуз бозунун хаксыз ачылганлыгы ноктурда. Америка Иран билен хасил кылган тынчлык келишими даирисинде парохтлардын Урмуз бозунун эч кандай өтүшү кытылмай талайдыганлыгын жакалады. Washington hükümeti Tehran'ın arkandaki iktisadi menfaat gerişinden ilgili zimmisi yüklenen mecburiyetlerini tutuk ada kılışı gerektiğini tayyikledi. Trump hükümetinin yukarı derecelik bir emeldarı mezkur menfaatlerinin oruç tüpeyildiğin ve İran bolgan devletine kayıt kuruşuşundan acırtıldığın 300 milyar dolarlık meblağını ölçü kaldığı ama bu meblağının kuyu birleşinin neticeye bağlık bulduğu alıkını bildirdi. Salahiyetini aşkarlaşını kalmadan yeni bir Amerika amaldarı bolsa, Brezin Trump musabaki bolğun sırağını körüstüş maksudu, kilişimge şahsen üzü imza koyuşunu kaldı, dedi. Van salkılık İran sohbetlerinden ilgiri bağırlık özelliklerinin Amerika'nın kolunda kelekine ilgiri sürdü. Amerika Mavun Prezidenti Van Washington'un İran bilen ötküzüldüğün sohbetlerine küçük pozisyon bilen kergeldekini bildirip, Muşi Hep'te ahirde ötküzü planlığın sohbetlerden galiblik çıkıqalıqı için dilden işleqalıqını ifade edildi. Van Trump hükümetinin cümay günlükü sohbetlerine tülük katnışını ümit kılavatkalıqını ve Tehran bilen ortalığın bir asalakının musabının dinamikisini özgürlükkenlikini takdirdi. Amerika'nın herbi, iktisadi ve diplomatik cihetin zor özellikleri iyi ekeliğine silgalganmaz. İran yadro planı karta uzun müddetlik çekimlerini kabul kılmadan takdirde Washington'un yol koyuş mecburiyeti yokluğuna etti. O yani İran rehberliği başkaca bir yolunu tallagan takdirde münasebetlerine terakki kaldırış işgilerinin uçuk işgilerini sözleri gelip kaldı. İsrail'e işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırığıdaki kanunsuz göçmen yaşlığa 1 milyon 890 bin dolar acıratı. Yeryoz Ahronot gezisinin haberi kargında Benjamin Netanyahu rehberlikedeki İsrail'e hükümeti daha çok usudaki yaşlığa dep atıldığın kanunsuz Yahudi göçmenlerge devlet ham çözülen 1 milyon 890 bin dolar meblağ acırışını planlamakta. Xəbərdə məzkur məbləğ planının iyun ayının bu yılının axırgıçı yolu qoyuluşunun közü tutulğanlığı bildirildi. Gezit işğaliyyət asırıki Yordan Deryasının qərbi qırığıda yaşayan 650-dən artıq yaş növçüsüge alğan layihə dairəsində hərəkətinin hər bir əzasına yemək içmək, kiyim kiçək və başqa turmuş çıxımları üçün aylıq təxminən 550 dollar tutulğanlığını xəbər qıldı. Rusya Ukrayna'ya kılgan hücumlarda tarihi manastırının nişan kılınğanlığına dair ayıplaşlarını rad kıldı. Rusya Taşkışlar Ministerliği Ukrayna ve Gırp'nın Moskova yerim keçide elip bargan şiddetlik bombardıman jarayanında Ukrayna'nın paytaxtındaki bir tarihi manastırını okututtu edigen ayıplaşlarını rad kılıp, bu davalarını kupallık bilen tokup çıkırılgan yalgan dep süpürdü. Radyo Anoşi aziz dostlar yukarıda haberle aldılar. Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi Tan Taşçı icrasındaki Sus Konuşma namlı nakışını anlayacaksınız.

La ötken dinkim o ulağa öz yurtlarını ve ütmüşlerini esiltidu. İpek yolunun boyun medeniyet merkezlerinden biri boğan Kaşgar, okşumağa medeniyetle bilen uçuraşkan, bırak özünün müzikalik kimlikini kogdap kalan halda bayi bir medeniyet mirasını çekillendirgen. Şehir medeniyetinin ayrılmaz bir kısmı boğan müzika, Kaşgar'da ütmüş bilen bugün oturuşta küçlük bir köylük kurudu. Dutarının tarlalarından yükselgen evazla, evlatla boyu yetkizilgen ortak es hatırlarını yaşın tiş bilen birge, Türk dünyasının okşaşmagan bulunlardaki kişilerini bir medeniyet mirası da cem kılıdı. Muşu sebepten Kaşkayı'nın yükselgen mukamla fakat bir şehrinle emez, ortak Türk medeniyetinin ve yıldızlarını esleşinin mu evazı sütüde yaşaşında ulaştırmakta. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, yukarıda Yıldızlar'dan Yangırgan Sada namlı programımızdan aldığında, gelir hepte yeni okşaş vakitte Türk dünyasının başka bir bloğundan yükselgen sadalarını anlaş için kayıt görüşkice aman boğaysıla. Hayır, hoşçakalın.

TRT Uyghurçının hörmetlik klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızdan bugünkü bölümüde Muhyiddin İbn Arabi hakkı toxtulumuz. Qine undaqda xalqaralıq münasibetli mütəxəssisi Doktor Cemil Doğaç İpeknin bu vaqtdakı analizga qulaq salğaysizlar. Türklerin kalıp dünyası da şundak bir deniz baki, esirlerden bu yan dolkullar bilen kalıplarga huzur bir işlap gelmekte. O bosumu Muhyiddin İbn Arabi'dir. O Endolos'ta tuğulgan bulup, atı terepten Arap, anı terepten Türk kan sistemisi giydi. Türk tupraklarda iltiz tartkan ve bu zümünün öz perzentik aylangan idi. Onun hayatının izlerini sürgensiri, fakat Pelsepsi bilelle emez, yaşagan keçürmüştür bilen mu bizgi mensup ve bizdin bir işgellikini düşünümüz. Türk yurtunu özge veten tutuşu, Türkler bilen ornatkan menevi bağlanışları ve esirlerden kim mu hile hem Türk mehallesi de nefes ili vatkallıkı bir tesadüpilik emez. Belki takdirinin bir iltifatıdır. Hayat musabisi, Endülus'un Mursiya şehirden başlanıp Mısır'dan Mekke geçe ve Demişik'ten Bağdat kışsızılgan bosumu Anadolu onun kalbide alayda orun tutkan idi. Anısının bir Selcuki cemiyete ezası buluş mümkünlük rivayet kılınıdı. İşletilgen hatun unvanımı onun Türk nesibinin işgellikli işaret kıldı. 1210 yıllarda Malatya'ya gelen İbn Arabi bu zımınga şundak könüp getken ki ömrünün hili köp kısmını bu yerde ötküzüşün tallağan idi. Tarihçiler onun yanı şünçilik vakitini Konya'da ötküzgenlikini hatırlaydı. Selcuki sultanları bilen dostluk ornatkan, hatta Selcuki sultanı 1. İzzettin Keykavus'a Malatya'dan hatevi etip çüşüdü köygen galibini bişaret begen idi. O hatta çüşüdü bir kalanın mancınıkla bilen ilinğallıkını, düşman serdarının öltürülgenlikini bayan kılıp 20 gündünkin bu çüşünün emelgaşıdıgallıkını havaqiğan idi. Sultanın kalbisine 101 işten burulla şehir bilen haber kıygan bu ağır bir arif idi. Bu Türk sultanlarına boğan muhabbetinin ve ulağa menevi tekçilik kıygallıkının bir nişanısı idi. 1240 yılı Demişik'te yani vapat boğanda İbn Arabi arkısı yüzlügen eser ve mınlıgan söygücülerini kaldırıp gitti. Vakıtının ötüşü bilen kabirisi bir ziyaretka aylandı. Moğol istilaları ve müteessip ikimler sebebinin mekberisi veyran kılındı ve unutulduruşka uğrunuldu. Lekin bu işlerinin yüzbirişi de ilahi bir sır yoşunugan idi. Rivayet kılınışça İbn Arabi vapatının ilgir dostlarına ''Sin şınğı kirgende Muhyiddin'nin kabirisi otturgu çıkıdı. Yani si harpi Şam'a yani şi harpige kirgende dep bir sırrını beğen idi. Bu sözden mühendisine destlepti hiç kim çüyenmegen bulup, ta ki Yavuz Sultan Selim 1516 yılı mercidabı galibisi bilen Şam'a girgende aldı bilen bu büyük arifinin iznalarını izledi. Dervaka yılladın bu yan ilgisiz kalan kabire aşkarlandı. Sultanın emri bilen 1518 yılı onun üstüge bir gümbez ve yenige bir cami hem de dergah bina kılındı. O etraf hele hem Türk mahallesi

0: Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şugun 2026-njy ýylyň 17-nji iýuny çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýar. Goý ýerleşimimiz 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýär. Gün eferden berilýän goý ýerleşimimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 şenli Çanağın ten arkada Türk Saat 3 adın 11.990 yıllıklardan vertikal paralizasyadan qaytadan dinləp bilərsiniz. Hormatlı dinləyiciler, qoy verşimizin bu nüksanına daşar yurt xabarlarını, başarcan Türk türgünleri, Türkiyənin öz oluşlu önümleri atlı, tapqırlayın yepleşiklerimizi dikkatinizi yetirəriz. Qoy verşim bu nüksanına tayarlanı alıp bariyan Murat Toylu teknik işgərimiz aslı yıkılmaz.

bir yerde durup bilmeyen, maskalı ağdalarının öydü saklamakta kıyıncılık çekeyen çağılarından biridir. Ol Gurjak Gülendel, eytem köçede zorları ürenimdel, etrapçanın ulu oğlunları bilen futbol oynaptır. İçine sığmayan bu gucurun çeyretini maskalatı tapyar. Ama muna tütenlik bilen atasının koşan, ulu koşandı var. Günlerden bir gün bağlardan kaydıp geliyarka köçede tekvando giyimini giyinen çağaları gören atası bu spor tüyüs mervi için eken deyip pikir ediyar ve öye gülüp tekliğini aydiyar. Şol vaat mervi bari yoku 6 yaşındadı. Şol gün ol ilkinci gıdık tatamiya çıkyar ve şundan son hiç kaçan ondan ayrılmayar. İlkiler hiç kim önde ulu maksat koymanlı. Ama vaktin geçmeği ulan bu yol başkası netice vermeye başlayar. Mervenin tertipliliği, çalatınlığı ve tatamideki ınamı ünüs çeker. Vaktin geçmeği ulan maksatlar ululuyar. Ankara'nın mamak etrafından ilki Türkiye'nin çempiyonatlarına, son ululur derecesine, son olmazı milli yığınlı topara çenli barıp yetiyar. Merve Dinçel'in halkara derecesindeki ilkinci ulu üstünlüğü 2018 yılına geliyar. Polşa'da geçirilen yaşların arasındaki Avrupa Çempiyonatı'na altın medal kazanıp yarışta bu üstünlüğü kazanan yeketek Türk Zenan Türgün'ü oluyor. Bu netice onun ulu yaşlar derecesinde nemeleri başaracaklığının ilkinci alamatı oluyor. Ama esası ötüş 2022 yılında oluyor. Angliya'nın Manchester şehrine geçirilen Avrupa Tekvando Çempiyonatı'na 49 kilogram ağırımda çıkış eden Merve, bəsləşiqin devamına qarşıdaşlarını ıydı-ıydına yengar. Yarım finalla İspanya'nın güçlü türgünü Adriana Cezera Iglesias'ı altın urğu bilen yengar. Finalda olsa İsrail'den Abishag Semberg bilen bəsləşiyar. Duşuşuq 23-19 hata onunla tamamlanyar. Merve Dinçel, Avropanın çempiyonu olyar. Sol yıl Alcir'in Oran şehrine geçirilen 19. Orta Yarı Denizi'nin oyunlarını hem 49 kilogram finalla yine de İspanyalı Adriana Cezera'nı 7-1 hesabına yenip altın medala münasip oluyor. İki iri beyatlaşık, iki altın medal. 2022 yıl Merve için yattan çıkmacak yıl oluyor. İkimin 23. yıl Merve Dinçel'in sport kariyerasının en başarıcın tapkırı oluyor. Azerbaycan'ın payitahtı Baku şehrine geçirilen bütün dünya tekvando çempiyonatına 145 devletten 949 türgün katnaşıyor. Merve 49 kilogramda tatamiya çıkıyor. Ol yarışta karşıdaşlarını birin yengiyor. İkinci tapkırda Rusya'dan Elizaveta Ryadinskaya bilen 3-cü tapqırda Saud Arabistanından Dünya Ali Abutalep bilen çeyrek finalla Qazaqstanına Butakoz Kapanova bilen mätleşýär. Yarım finalda yine de Adriana Cezera Iglesias bilen mätleşýär we onu 2-0 hasabyna ýeňýär. Finalda bolsa başga bir ulusyny Tokyo Olimpiadasynyň çempiony Taylandly Panipak Von Patakit bilen bähtleşýär. Tekvando dünýäsiniň iň güýçli atlarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz bolan Merve, ähli basyşlara garamazdan üstünligini gora saklaýar we 2-1 hasabyna ýeňiş kazanýar. Şol gün Türkiýe öz taryhynda ilkinji gezek dünýä çempionatynda 3 altyn medal kazanýar. Bakuda A ýyldyzly baýdagy iň bilinli galaryň türgünleriniň biri hem Merve bolýar. Şol ýylyň dowamyna Polşanyň Krakow şäherine geçirilen Ýewropa oýunlaryna hem finala çykyp, finalda Adriana Cezera'nı 2-1 hasabyna utulýar we kümüş medal alýar. (Gülüyor) 2024-nji ýylda Merve üçin uly şert döreýär. Paris Olimpiýa

우리나라의 그랜드 플라이스 크슈능 쉐흘루엘 아트모스페라 49 kg da tatami yaçıqan militurgun, ilkinci tapqırda İtalyalı Elisabetta Matottini ikin ol hatavınna yengip çəriyek finala çıqyar. Çəriyek finalla Xitaylı Queen Guo'dan asxın gelen merve, repesaj duşuğuna Olimpiya bozğunlar toporundan Dina Parienes Languardini'ni ikin ol hatavına yengip bürünç medal duşuğuna katnışmaya hukuk kazanyar. Bürünç medal üçün geçirilen duşukta olsa Harvatiya'dan Lena Stajkovic'e ikin ol hatavına utulup olimpiyadanı 5. oranına tamamlayar. Bu netice Merve üçün gönü çok günlük dörü diyar. Emma ol sonku heptelerde bu tecrübe nehilli baha verenliğini açık beyan ediyar. Paris inni menin üçin tecrübe bolli. Nesip bolsa Los Angeles 2028'de altın medal alarin. 2025-nji ýyl Merve Dinçel Kaurt üçin ýene de çarpaýa galyş ýyly bolýar. Hytaýyň Usi şäherine geçirilen bütün dünýä tekvando çempionatynda bu gözek 53 kilogramda çykyş edýär. Bäýetlejigiň dowamyny ol Gresiýadan Stavrula Desilani İran'dan Mobina Nametzadehi, Tayvan'dan Poya Suni ve yarın finalda Mütür'den Jana Hattabi yenip finale çıkıyor. Finalda olsa yine de Saud Arabistan'dan Dünya Ali Abu Talib karşıdaşı oluyor. Merve iki raundu hem yenip duşuğu iki nol hatavını tamamlayar. Şeylilikte Gıydlıydına ikinci gedek dünya çempiyonu oluyor ve Türk spor tarihinin en durnuklu zinan tekvandoçularının biri hükmünü öz oranını berki diyar. Hormatly dinleyijiler, şu gün bir tataminin üstüne yazılan tutan yerlilik tarihçesini gurrun verdik. Ankara'nın Mamak etrafının köçelerinden Manchester'a, Baku'dan Usa çenini uzap gidiyen yol. Merve Dinçel Kavurt'un baştan geçirenleri onun gıyırlara ilham çeşmesi olmak diyen maksatlarının in aydın soğutnamasıdır. Ol bari yoğu 6 yaşında içindeki hıcıvı doğru uğra gönüktürme için başlan tatami yolunu bugün iki gedek dünya çempiyonu derecesine ev oldu. Öňünde bolsa 2028-nji ýylyň Los Angeles Olimpiýa oýunlary garaşýar. Başarjaň türk türgenleri.

0: Kütahya Simav Haliti Türkiye'nin Egey tevtine yerleşen Kütahya vilayetinin Simav etrafında adını veren Simav Haliti etraf hakimliğinin 1996 yılı yüz tutmağı neticesinde Türkiye'nin geografiyadan hasaba alınan önümlerin arasına koşulan ilkinci önümlerin biridir. Sevitteki hali dokulayan avzaların sanını ve hali önümçülüğünü yıllara uğra tapavutukları bolmak ulan birlikte Xali dokumakluk etrafın merkezine ve tögrünäki owlarda hemişe möhüm pudok bolmak aýratyna edi. Simav xallarynyň atgyjy ve teçegi paxtadan aýru tapaklar bolsa owunuk mallaryň ýüňünden alynýar. Ulanylan ýüň ýüpükler geçmişde ötümlüklerin kökünden alynan boyaglar bilen boyalanmalsa, häzirki wagtda halinin ullugyna görä himik boyaglar bilen boyalýar. Renkler boýunça bolsa sary, gök ve goňur renkler ileri tutulýar. Simav halatında en köp bulunan nağışlar olsa yaprak, gül, kuş ve katarantus motivleri bolmak bilen birlikte halar nohut, şeker, çünkli, karınlı yali yerli atları götürüyor. Ağaç halis tanoklarını 1-4 metreden 85-4 metre çeyine tapahtı ulluklarda dokap bilen simav halarının önümçülüğü ustatlık talep ediyor. Ve hali önümçülüğünün ulu bir bölüğü ziranda tarafından amada açılıyor. Simav halları öyde günlülük kullanış için önerilmek ile birlikte iş yerleri, resmi idaralar ve meçitler için ulu ölçülerde önerilir. Ve şolar vaatta simav etrafının en meşhur ekspert önümdür.
1: Türkiye'nin öz boluşlu önümleri.